Está fedendo, sen. Está fedendiğin, daha da Elon Bey'in ki yakar oraya. Sen şey benzin bir şey daha.